0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Erkan olan birlikteliğin üst hızıyla devam ediyor. Arkadaşlar, kızların bu aralar peşinde olmuş olduğu erkekleri tespit ettik. Ne? Kızlar birinin peşinde mi? Erkek bir de. İnanalım mı? İnanabilirsiniz arkadaşlar, zor gözüküyor ama doğru. Evet, kızların bu aralar en çok peşinde olduğu erkek tipi ortaya çıktı. Ne biliyor musunuz? Az takipçili erkek. O zaman Erkan sen başı çekiyorsundur. Doğru yani, ama bu konunun benimle ilgisi yok. Ben yıllardır zaten az takipçiliyim. Zaten öyle olmasını şahsen isteyen birisimdir yani. Beni geç, hemen detaylara inersek neler oluyor. Arkadaşlar, bu aralar kızlar az takipçili erkeğin hastası olduğunu deklare etmeye başladı. Her yerde bunlar konuşuluyor bu aralar. Bütün kızların matcha latte eşliğinde fiskosları muhabbet kafeteryada oraya buraya koyduğumuz gizli ajanlarla tespitimizden yola çıkarak öğreniyoruz ki az takipçili erkekler bu aralar kızların favorisi, gözdesi. Asla vazgeçemeyiz onlardan, bayılırız dedikleri. Bakalım detaylardan neler var. Şimdi az takipçili erkeğin kızların bu kadar seviyor olmalarının asıl sebebi, az takipçili erkek gizli bir hazine. Çok fazla kızlar tarafından kurcalanmayan erkek. Az bilinen. Onun keşfetine düştüğünde inanılmaz şeyler olabilir. Az takipçili erkek, az fazla gözü açık erkek. Eşittir hiçbir şey bilmeyen erkek. Az takipçili olunca ne oluyor? Kızların içi rahat. Bunu kimler beğenmiş diye FBI gibi peşlerinde birilerinin gezmesine gerek yok. Bak, benim listeme birisinin girip girmediğini kız arkadaşımdan öğreniyorum ben. Kim bana like atmış, kim beni beğenmiş, kim listeye girdi çıktı, kim beni engelledi. Hepsi kız arkadaşından raporlanıyor. Bu kadar da takip olamaz ama öyle. Bazılarını göze kestiriyor, kimileriyle gidip özelden konuşup direkt benim listeden çıkarttırıyor, başkasını koyduruyor filan. Bazen kendi tanıdıklarını getiriyor. Bak, bunları çıkarıyorsun, bunları koyuyorsun. Çünkü benim şöyle bir durumum var. Benim her zaman listem 100 olması lazım. Biri gelmesi için oradan birini ikna edip çıkarmalı. Sonra gelip içeri girmesi lazım. Maalesef öyle yani. Ve bu durumda ne oluyor? Birini benim listemden atacaksan öbürünü çıkarttıracaksın. Yani kız arkadaşım 3 tane getirip 3 tane yattırabiliyor. Bu rahatlığı var. Getirdiği kızlara bakıyorum, bunlar kim? Ne istiyordun, 90-60-90'lara mı getireydim? Bunlarla idare et. Bir iki tane daha var gözüme, dur bir iki kız daha bulayım, onları da çıkarttıracağım. Gibi gibi. Şimdi az takipçisi olunca erkeğin kızı içi rahat oluyor. Çünkü bunu kim beğenmiş, bunu bilmem ne falan, bunlarla uğraşmıyor. FBI gibi araştırmaya gerek yok. Erkeğin durumu nedir peki? Az takipçili erkeğin durumu, bu story attığı zaman genelde 3 kişi görür. Büyük ihtimalle nedir? Mesela biri annesi, biri kuzeni, biri de yanlışlıkla görüyor. Bazen de Insta diyor ki ayıp ya, 2 kişi var. Dur bir tane de biz bakalım da bari 3 olsun. Insta da bazen gelip bakıyor. Çok rezil olmasın, utanmasın adam falan diye. Utanmış maymun. Kızlar için büyük avantaj ne? Rekabet yok. DM problemi yok. Yani ne güzel. Çöpsüz üzüm. Yani zeytinyağlı dolma gibi erkek. Sıkılmalık limon. Daha neler neler derdim ama üstüne fazla düşmeye gerek yok. Adamı zaten takipçiler Erkan. Bir de sen mi uğraşıyorsun? Dur. Bu arada kendime baksam bence sorun tamamen biter yani. Fenomen erkekler günaydın yazınca kafadan 200 mesaj, git bak fenomenlerde hemen görürsün. Az takipçili erkek günaydın yazınca aha kendisi bile görmüyor ne oluyor. Vallahi öyle ya. Az takipçili erkeğin ilişkisi nasıl peki? Ya kim yazıyor, stresi yok. Adam zaten kimse takip etmiyor. Bırak aman bana ne Insta'dan diyor. Kapatabilirim, fişini çekebilirim diyor. Hiç umurunda bile değil çünkü az takipçili adam. Bu adamın interneti de bitmez, şarjı da bitmez, telefonu da eskimez, mental sağlığı da tam yerinde olur. Az takipçili. Kızlar için huzur paketidir bence az takipçili erkek. Çünkü kızlar drama yok, stalk yapmakla uğraşmaz o adamla. Sadece kendisi vardır o listede, bunu da bilir. Bence kızların horlup hemen düştüğü erkek az takipçili erkek. Neden söylüyorum? Bir erkek olarak bir kıza gidiyorsan, listenle gidiyorsan az takipçili hesabınla git bence yani. Şimdi az takipçili erkek kavga ettiği zaman ne olur ki kavga etse, yani kahveden adam alırsın ya, onun listesinde biri de yok. Kavga etmez bence daha. Listesi sıfır çünkü, daha doğru. En güzel yanı, kız story atar, çocuk anında görür. Çünkü niye? Listesinde kimse yok. Bazen mesela kız arkadaşım bir şey atıyor, 24 saat sonra görüyorum, 23. dakikalarda ya, bitmek üzereyken tam çıkışta yakalıyorum. Sinirleniyor. Niye diyorum, şey diyor, aa Erkan ya list bir şey attık, ne zaman göreceksin ya falan. Diyemiyorsun ki, bizim listeden sana sıra gelemedi ki. Az takipçili erkekten ne oluyor? Direkt düşüyor hemen. Kim kime? O story sana. Evet, az takipçili erkek bence bu araların kızların bayıldığı. Çünkü niye? Az takipçim varsa kavga yok, başkalarıyla sıkıntı yok, problem yok. Çünkü az takipçili erkek her zaman olağanüstü daha uygun gibi gözüküyor kızlara. Benden de size tavsiye, erkekler sıfırlıyoruz listeleri ve kızlara. Bundan sonra böyle gidiyoruz. Hoş geldiniz programımıza.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, birlikteliğimiz sunumuz ile devam ediyor. Her yazın başında yapılan otomatikman bir geyik fırtınası var. Nedir biliyor musunuz şu? Bu yaz inanılmaz sıcak olacak. 500 derece sıcaklıklar bekleniyor. Bugüne kadar insanlığın gördüğü en büyük sıcaklar geliyor. Yanacağız abi. Son 50'nin en acayibi, son 198'deki ulaşılmış olan en yüksek ısı. Küresel ısınma patlayacak, üstümüze taş yağacak, uzaylılar UFO'lar inecek bize gibi gibi. Her yazın başında, özellikle bu aylarda başlatırlar bunu. Öyle bir sıcak geliyor ki nereden biliyorsun geldiğini? Ya da sıcak yok, bir şey yok ortada. Nereden bilebiliyorlar ki bunu ya? Nostradamus'un kahanatları, Koçvinyus dedi ki böyle olacak. Yani bu tarz şeylerden bulmaya çalışıyorlar. Peki tamam, okey, geliyorsa gelsin. Biz peki bu sıcaklara şimdiden önlem nasıl alabiliriz? Onlar da bende işte yani. Şimdi tam yaz başı, bu geyiklere karşı alacağınız en güzel önlem DJ Erkan'ın sıcaklara önlem paketi. Yanaşalım dinleyiciler ekranlara, birazcık daha DJ Erkan'ın kulaklığını az daha size alalım. Şimdi klima yoksa ne yapıyoruz arkadaşlar? Buzdolabını açıyoruz. Klima yoksa doğal buzdolabımızın soğukluğu ne güne duruyor? Açıyoruz, kapatıyoruz, açıyoruz, kapatıyoruz, kafayı sokuyoruz, çıkarıyoruz. Lamba da var, böylece karanlıkta bir yere de vurmazsın yani kafayı. Aa, yemek bozulur Erkan. Yemek bozulabilir ama senin de moralin bozuluyor sıcakta. Bir bozukluğu tercih edeceksin. Ya yemek ya sen. Bence sen. Duş almak bence çok iyi değil mi? En çok akla bu gelir. Çok sıcak duş al. Hemen git atla, suyun içine gir. Nasıl alayım, soğuk. Yetmiyor. O zaman yetmiyorsa direkt çamaşır makinesinin hassas programına çek, içine atla. Evet, 30. Sal. Arkadaşlar sıcaklık gündüz hadi neyse bir şekilde hallediyoruz da gece problem, gece uyunamıyoruz. Ne yapabiliriz? Erkan, bunun için bir şey var mı? Var, ne? Yastığı ters çevir. Bak yastık nasıl birkaç saniye sıcaklanıyor. Hemen arkayı çevir. Sep serin oluyor. Nobel Barış Ödülü, Nobel bir şey bulma ödülü bu sene bana. Bence yani olması gereken bu. Vantilatör karşısında ne yapıyoruz? Biliyorsun herkes vantilatör karşısında gidince bir şeyler söyler, sesi robot gibi yapar. Hani serinlerken eğlenmece. Bunu da bu yaz yap. Mesela bağır, mesela ben DJ Erkan'ı çok seviyorum de, robotik bir şekilde çıkıyor. Dene bak, bayılırsın. Vantilatörcüler size. Sıcakta dışarı çıkarken güneş kremi, biliyorum çok pahalı. Bunu demeyeceğim, bu kadar da değil yani, demeyeceğim. Peki Erkan abi, güneş kreminin alternatifi nedir? Var, ne olur? Yoğurt. Benim bir arkadaşım var, evde yoğurdu kendi yapıyor. Erkan, yoğurtlar da çok pahalı, merak etmeyin. Arkadaşıma söylerim, size en iyisinden yapar. Ucuza. Yapıyor mu gerçekten? Yapıyor ama kendine kadar yapıyor. İstersek bize de yapar. Şimdi toplu taşıma, ne yapıyoruz toplu taşımada? Klimanın en güzel olduğu yere geçiyoruz. Ama herkes oraya doğru koşuyordur. İşte bunu alan bu sene Survivor'a kesin katılabilir. Çünkü bu tarafı kazanan finali de alır bence. Otobüse biner binmez klimanın direkt olduğu yere koşmaca. Sıcaktan kaçmak için AVM'ye giriyoruz. Bu da yine bir alternatif. Alışveriş yapmaya gerek var mı? Yo, ne yapalım? Gezelim, en iyi klimalı yerleri bulalım. AVM zaten başlı başına doğal klima. Bir giriyorsun, of, gez gez gez, dolaş dolaş dolaş. Hiçbir şey alma. Peki çok sıcak oldu AVM dediğiniz, ne yapalım? Kafandan aşağı su dökebilirsin mesela. Hatta birbirimize dökelim. Sen bana, ben sana. 3 saniyeliğine serinlersin ama olsun, gene de bir eğlendik yani. Dene bak, bayılırsın. Güneşte yürürken dışarıdayız, AVM yok, su da dökemiyoruz, ne yapalım? Gölge kovala. Git bak mesela, bir şeyin altına girmeye çalış. Yani vardır herhalde bir şey yani. Nasıl yağmurdan kaçıyorsun? Güneşten de kaç. Gölge. Tabii ki bence dene bak, bayılacaksın. En etkili hareket Erkan, hiçbiri yok elimde, ne yapalım? Olduğun yerde dur. Bak dikkat et, hareket ederken şey oluyorsun. Soğuyorsun, sıcaklıyorsun. Hareket etmesen ne olur biliyor musun? Bence buz gibi kalırsın. Bütün olay nedir biliyor musun? Bütün olay senin sürekli hareket ediyor olmandır ki, etmesen hareket, bence buz gibi kalmayı başarırsın.

0: Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Erkan'ınız yanınızda. Hadi şanslılar sizin. Ne kadar iyisiniz bugün, mutlusunuz. Benim bugün canımı çok sıkan bir durumla karşılaştım. Son zamanlarda keşfetime de çok düşüyor. Arkadaşlar şu yetersiz bakiye sesinin yüksek sesle anons edilme ne kadar ayıp bir şey, bu ne be? Var ya biliyorsun, kartını basıyorsun ve dağıt dağıt dağıt yetersiz bakiye diye bağırıyorlar. Abi ne kadar ayıp be. Bunun kısık sesli bir şekilde veya el kol hareketleriyle söylenmesi, similelerle, işaretlerle bilmem neyle anlatılması gerekmiyor mu? Bu ne be abi? Yani basıyorsun, bütün otobüs duyuyor, etraf duruyor, yanlar duyuyor, az önce inenler duyuyor, karşıdaki adamlar, yoldan geçenler, balkondaki yenge, ablaya kadar hepsi duyuyor. Ayıp la, bu ne la? Ya şuna bir şey düşünülmedi mi yani, bu neyin nesidir be? Basıyorsun bilete, yetersiz bakiye, ama nasıl ama? Sanki megafonla bağırıyorlar. Al bunu, al bunu, dağıtın bunları falan der gibi, polisin siren sesi gibi. Topla bunları. Gibi gibi ha. Çok ayıp abi ya. Şimdi normalde senin şeyin varsa normal, neyin varsa kontürün, basıyorsun diit diit yapıp geçiyorsun. Ne ne ne bas geç. Abi yetersiz bakiyede olay çıkıyorlar resmen. Ya bütün insanlara bu adam işte yetersiz. Bakiye olarak, karakter olarak, ahlak olarak, insanlık olarak, daha nesi varsa hepsi yetersiz bu. Üstüne para bile almamış gibi gibi. Düşünememiş bile bir gün kontürün biteri. O kadar yetersiz. Abi kartı basıyorsun, bip, arkadan bipteyken diyorsun aha yetersiz, bağıracak şimdi bu. Ne yapsam, nereye kaçsam? Bağırıyor maalesef ki öyle. Yetersiz bakiye. Bunun bir de premium özelliği yok. Yani mesela demiyorlar sana 5 lira daha ver, yetersiz de sessiz de uyaralım. Bak bu yok mesela. Yani bunu tanıdığı manıdı olsa mesela, belediyede ayar çektirse, abi benim şeyi bir ayarlasana, bittiği zaman çok da ses etmese. Yok, o da yok. Yetersiz bakiye bağırıldığı zaman herkes sana bakıyormuş gibi bir kere otomatik hissedersin. Bakıyorlar da zaten, hissetmesen de bakıyorlar yani. Nasıl bir sesse herkesin dedikodu malzemesi oluyorsun. Herkes sana bakıyor, bir an yani bir hayatın sınavından geçiyorsun. Kartı tekrar tekrar basıp belki şey durumuna atıyorsun kendini. Lan dur bir daha basayım, ne olacak ya? Tekrar bastığında sinirleniyor, bak ben diyeyim. Yetersiz diyoruz kardeşim, anlamıyor musun? Utanmaz seni gibi. Sen ne yapıyorsun peki bunu duyar duymaz ki? Ben ne yapardım mesela? Şunu yapıyorum, hemen direkt cüzdana dalıyorum. Aa bir dakika dur, diğer kartı arar ayağa böyle numara. Cebe bir atıyorsun sağ cep, 3 tane fiş, 1 tane sakız, 2009'dan kalma bozuk para eski, tedavülden de kalkmış. Ama sen hala bir umutla, dur ya bir yerlerimde 2 TL vardı, dur bulacağım onu falan, ayakkabıyı çıkarıp dibine bakıyorsun. Şanslı paramı arıyorum, durun falan. Bu arada otobüs bekliyor, herkes de sana bakıyor. Ben olsam ne yaparım? Cool görünmeye çalışırım ki, yer mi bilmiyorum, deneyelim. Cool görünmeye çalışıyorsun şöyle, aa ben zaten inecektim. Yeni bindin, yok olsun ben bir baktım ne oluyor diye ineceğim yine. Şoförde yeni bindin olsun, ben öyle inli bindiği seviyorum, biniyorum iniyorum biniyorum ve size ne Allah Allah. Ne var yani? Kartımı kontrol ettim, bakiyesi ne durumda diye. Gibi. Şimdi arkaya doğru kaçabilir miyim ayağı var. Arkaya doğru kaçabilir miyim? Yani bastın ama bir anda kaçsam acaba arkaya doğru ne olur? Kaçamazsın, herkes orada çünkü, görüyorlar seni. Kaynak yaptırmaz bizim halk, hemen döverler yani seni. Böyle durumlarda şoförle göz göze gelmemeye özen göster. Çünkü yetersiz bakiyesi olan birine şoför bence çok böyle minnak bakmaz yani. Minnak koş gibi bakmaz. Kötü bakar. Eskiden şey vardı, bazı güzel kızların numarası vardı. Şey derdi, pardon fazla akbili olan var mı? Hemen atlardık hepimiz. Kızla beraber ödemesini komple, aylık abonmanını yapıp alı getirirdik arkaya. Bayılırdı millet böyle kartı vermeye, uzatmaya hele. Hele ki bir kız, aman Allah'ım, delirirler. Son günlerde onu da duymuyorum artık. Ekonomi o kadar bozuldu ki kim gelirse gelsin bana ne abi diyor millet yani. Ama Erkan kızların akbili bizi ilgilendirmez. Zaten sevgilisi vardır, ben diyeyim yani. Sevgilisi olan bir kızın otobüste ne işi var Erkan? Bazıları olabiliyor böyle şeyler. Şimdi kart çalışmadı numarasıyla da yırtma durumu söz konusu. Kart çalışmadı galiba deyip tekrar ho ho yapıp silip bir daha denerim filan. Yemezler, yapma. Üzücü bir durum arkadaşlar. Toplu taşımada yekersiz bakiye sesini duymak istemiyoruz. Lütfen bunu kaldıralım. Ya şimdi tamam, anlıyorum sizi. Yani yetersiz bakiye bayılıyorsunuz bunları söylemeye möylemeye. De yani. Adamın bileti bitti diye yani bu kadar ifşalanıp herkesin içinde çok ayıp.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, bu aralar hayatın bize takmış olduğu kazıklardan bir tanesi daha gündemde. Nedir o Erkan? Eski sevgililerimizle sokakta karşılaşmaya başladık. Bir organizasyon dönüyor benim anladığım kadarıyla. Eski sevgilileri otomatikman evren bize bir kazık piyasaya saldı. Herkes herkese denk geliyor. Peki bu durumda eski sevgilinle sokakta, ışıklarda, orada, burada, yolda, şurada, burada karşılaşman durumunda hangi tripleri takınmalısın acabası? Bu konuda ilişki koçu, bütün ilişkilerin en uzmanı, acayip bu konuda profesörünü dinliyorsunuz, hadi iyisiniz. Şimdi arkadaşlar, eski sevgililerle yolda karşılaştık. Evet, genelde şöyle bir klasik vardır. Eski sevgilimle yolda karşılaştım, ne yaptın? Bir daha yol verdim. Bu çok yapılıyor. Şey deniyor, ışıklarda sevgilimle karşılaştım, ne yaptın? Kenara çekildim, bir daha yol verdim. Hadi be! Helal olsun sana be. Adamsın, coolsun, delikanlının dibisin. Süpersin, seviyoruz seni. Şimdi genelde şöyle, dur geyiği bırakalım, ciddi şeylerden konuşacağız, dur. Bu konunun zaten bu sezonun adı seriousness, yani ciddiyet, bu sezonun adı bu ya. Hiçbir ciddi konu da yapamadık gitti. Şimdi ilk olarak ilk refleks, telefonu çıkar, ciddi ciddi konuşuyormuş gibi yap. Sevgilinin yanından geçerken cool takılın, hangi işte çalıştığını önemli diye CEO gibi görün.

yürüyüşüne dikkat et. Bak birçok kişi, ben birçok arkadaş tanıdığım böyle yapacağım derken ayağa takılıp çok düştü öyle. İyi tribi oturtamadan ayaklara gidiyor çünkü biliyorsun dost paşa düşman ayağa bakar. Seninki de ayağa bakıyordur. Ayağa bakayım derken çotonak diye pat diye. Biliyorsunuz Karanlığın 50 Tonu filminde vardı ya, direkt Anastasia'yla direkt adamın ofisine bombalama düşüyordu. Daha sonra da adam ona düştü. Ama bizim düşüşler öyle olmaz tabii ya. Rezillik olur. Bütün herkesin güldüğü insana döneriz. Ben diyeyim de yani. Şimdi burada uzmanlar ne öneriyor biliyor musun? Fake mutluluk tribi yapın diyor. Gülümse, hayat mükemmelmiş gibi davran ama o köşeye dönene kadar ya. Tamamen öyle ömür boyu öyle durmana gerek yok ya. Böyle of hayat ne güzel Allah'ım. Kuşlar, balıklar, çiçekler ne tatlı bir gün. Bu yandan gelen şu ben de burada olmasaydı ne tatlıydım ne mutluydum. Tribi. Takın gitsin. Yanında biri varsa ne yapalım Erkan abi? Yanında biri varsa ona sarıl. Kim olduğu önemli değil. Adam, erkek, yaşlı, moruk, kız, bayan falan önemli değil. Sen sarıl, onunlaymış ayağa çek. Benim de yanımda biri var. De ona yani, göster. Şimdi kulaklık yoksa bile sanki kulaklık var gibi müzik dinliyor moduna abi. Tarkan'dan mesela özellikle Kuzu Kuzu öneririm. Bak işte Kuzu Kuzu, böyle yılan dansı yapabiliyorsan yap. Sen beni bıraktığında Tarkan vardı, Karma albümü. Hala oradayım, tribi yap. O günlerdeyim. İnsanlar böyle durumlarda şu durumda çok takılıyor. Selam versen mi, vermesen mi? Beyne sorarsak ver diyor. Selam ver. Ver Erkan. Modern takıl. Oğlum eski Erkan değilsin, yap diyor. Kalbe soruyorum. Kalp şey diyor. Sakın ha, verme sakın. Seni terk etti sakın. O sırada kız gitmiş oluyor zaten. Kız bunu mu bekleyecek? Aa bir dakika, kararsız, dur bakayım ne yapacak, durayım bari. Çoktan gitti, uçtu. Sonuç ne? Sonuç sadece kafa sallayabiliyorsun. En fazla zamanla onu oluyor. En klasik trip ne biliyor musun? Görür görmez yönünü değiştir. O taraf senin yolun değil. Fark etmez. Bas öbür tarafa git. Aynı yönde gitme onunla. Şu saçmalık ne kadar dandik değil mi? Yani bak bunu konu dışı anlatacağım. Teksin dışına çıkıyorum. Ya böyle bazen yolda birileriyle karşılaşıyoruz ya, selamlaşıyoruz ve vedalaşınca aynı yöne gidiyoruz ya. Allah'ım bu ne ya? Herkesin de başına geliyor da bu konuda hala bir çözüm yok. Bunu çözen parti var ya, kafadan iktidar. Kankayla görüşüyoruz. Aa kanka ne haber, hiç görüşemiyoruz falan. Tokalaşıyoruz, vedalaşıyoruz, aynı tarafa gidiyoruz. Ulan bu ne saçmalıktır ya? Evren bunu ayarlarken onun yönünü başka taraf niye yapmıyor ki? Ne ayıp bir durum be. Sevgiliyle de öyle oluyor. Mesela karşılaşıyorsun ışıklarda, aynı yöne devam ediyoruz. Aha da buyur. Sonuçta olabildiğince rahat takılmalısın. Ben sana şunu söyleyeyim. Eski sevgiliyle az önceki yaptığımız espriyi maalesef ki ben de yapmak zorunda kaldım. Teksin dışına çıktım. Bir daha içeri girerken almadılar beni içeri. O zaman anonsu şöyle toparlayıp kapatıp bitiriyoruz. Arkadaşlar, eski sevgilinizle yolda karşılaşırsanız kenara çekilin ve bence bir daha yol verin.

0: Sie hören die Radiofabrik. Freies Radio für Salzburg auf 107,5 MHz. www.radiofabrik.at.
1: Evet sevgili arkadaşlar, sevgili Adi, senin yeni albümü çıktı ve bu dinlemiş olduğumuz şarkı Aleyna Tilki imzalı. Evet, Adi ise bu şarkıyı bir kere yere göğe koyamadı, indiremedi. Aleyna Tilki ile ikisinin bir arada olmuş olduğu birkaç tane de videoya denk geldim. Bayılmış Aleyna Tilki'ye Adi ise. Ay, kalemi çok iyi, bayağı güzel, çok iyi şarkılar yapıyor. Ay, inanır mısınız, benden bile iyi falan tarzında cümleler de kurdu. Evet Hadise, seviyoruz seni. Yalnız ben böyle ağır çekim şarkıları açıkçası sevmiyorum yani. Bir önceki dinlemiş olduğumuz Manifest'i de biraz yavaş buldum. Yani Manifest kızları genelde yaza yakın hızlanırlar da biraz ağırlaştırmışlar kendilerini. Tabii ki yanlarındaki Ajda Pekkan olması biraz onları tabii ağırlaştırmaya doğru itti herhalde. Yoksa benim tanıdığım Manifest kızlarını bağlasa durmaz. Çok enerjikler. Manifest kızlarının klipleri bayağı iyi. Yalnız tek sorun, bunların hangi birini takip edeceğimi şaşırıyorum klipte. Yani bir ona bakıyorum, bir öbürü geliyor. Öbürü varken öbürü. Öbürünün bir tarafını görmeden hop öbürü falan. Hangi birisi hangisi? Bazen kız arkadaşlarım beni acil sınav alıp şey diyor. Say, Manifest kızların isimlerini say. Bilmiyorum ki diyorum. Bilirsin. Tamam, biri kıvırcık, biri sarışın, biri siyahlı, birisi durgun. Eğlenceli şirin, bilgin şirin. Şirin baba gibi bir şey yani. Gözlüklü şirin gibi. Başka bir şey yok. Böyle devam. Evet arkadaşlar, şimdi bu anonsta nereye giriyoruz biliyor musunuz? Övgü alırsak. Uzun zamandır kimsenin beni övmediğini fark ettim. Arkadaşlar, benim övgü alan yerlerimde bir kireçlenme oldu. La, kimse övgü de yapmıyor daha ya. Bak, bütün dinleyicilere sesleniyorum. En son Erkan ne kadar yakışıklısınız ne zaman dediniz? Erkan, bayılıyorum seni, sesine ne zaman? Abi, böyle bir insan olamaz, ne zaman? Aa, siz o musunuz, ne zaman? Hiçbir zaman demediniz. Benim DM kutusu tozlandı be. Bana şu an övgü gelse tepki veremem, ne diyeceğim bilmiyorum yani. Ancak şunu yapabilirim, biri var, ay Erkan ne kadar yakışıklısın, şunu derim. Yok be, ne alakası, abartma ya. Max bu, benden çıkacak olan Max bu. Ha, iç sesim şey diyor, biraz daha, az daha, fazla, hadi egomu tatmin et, yürü dese de aslında tepkimiz böyle yani. Cool, genelde çok övgü alırsak cool takılmaya özen göstermeliyiz. Ne deriz mesela, övgü karşısında hep şey söylenir. Biz zaten kendimizi övemiyoruz, niye? Şey deniyor çünkü, sen övme dur, bırak başkaları övsün. Bak, bazen kendimi övmek istiyorum, şey diyorlar. Bir dakika, ne yapıyorsun Erkan, dur. Aa, Erkan hangi devirdeyiz? Niye? Övmesene la kendini. Niye? Yakışıyor mu abi senin gibi bir adama kendini dövmek? Bırak bari onu biz yapalım gibi. Yani ben yapsam daha iyisini yaparım da onlar yok, biz yapacağız. Genelde övme karşısında ne isteniyor biliyor musun? Karşıda cool takılalım, şey diyelim, eyvallah sağ ol. Yani hiç istemem ama mecbur diyoruz öyle. Ama yürüyüşün değişiyor bak. Övgüyü aldıktan sonra bir dikkat et. Yürürken bir değişik oluyorsun. Böyle yalpalanıyorsun. Otomatik farkında olmadan Tarkan kuzu kuzudaki dansa geçiyorsun. İster istemez. Şimdi bazılarla övgü yapınca utanıyor, saçmalıyor. Ay kızarıyor. Ay canım kıyamam. Ben de bu gruba giriyorum. Utanıp saçmalayan. Evet işte yani. Ya şey oluyor. Ay, ya, hayır ya, deme öyle ya. Öyle değilimdir. Aslında tamamen de öyleyim abi. Cümle duydukça egon kabarıyor böyle. Aa, bir anda böyle koltuklar kalkmaya başlıyor falan. Sen şimdi diyorsun, hayır ya deme ya. Aa, sen de öylesin. Bence hiç alakası bile yok. Övgüyü fırsata çevirmek önemli. Mesela şey diyorsun bazen. Ben şunu yaptım, çok oldu mesela. Birisi bana şey diyor. Aa, Erkan ne kadar tatlısın, şey diyorum. Bunu story yapmaya ne dersin? Nasıl ya? Bunu paylaş, at. Herkes görsün. Bak, benim programı hepiniz dinliyorsunuz. Kim storiesini atıyor hiçbiri? Evet, herkes şey diyor, ay Erkan bayılıyoruz. Yani nereye bayılıyorsun? Hiç kimse paylaşmıyor ki abi. Çok tatlısın Erkan. Evet, neredeyim tatlıyım, neredeyim? Paylaşsana kardeşim, görelim nerede olduğumuzu. Yani ben hep öyle diyorum, övme, beni övme kardeşim, bunu storyle diyorum. Öyle deyince şey diyor, doğru. Ya doğru tabii ki. Beni kim storyliyorsa en çok beni o seviyor. Yapacak bir şey yok. geri paslamaya ne deriz? Bakalım hemen. Şimdi bazıları övüyorsa seni, bunun paslaması da var. Mesela şey diyorsun, o sana diyor, sen ona, o sana, sen ona, sen ona, o sana. Karşılıklı. Övüleni överiz. Yani sen bana, ben sana. Yani o da var. En son top kimde kalıyor bilmiyorum mesela. En son bende kalıyorsa demek ki en çok ben. Şüpheci tiplere ne deriz? Bakın, övme nerede bırakıldı biliyor musun? Biri seni övüyorsa var onun alt dilin altında bir şey. Mesela hep hayatımda şunlar oldu. Biri geliyor bana, Erkan çok tatlısın ya. Ay Erkan, ay Erkan, bayılıyoruz sana filan dediyse bana biri. Ya bayılacaktır ki, pek bir düşük ihtimal, altında bir şey aramamız lazım. Ben diyeyim sana yani. Ya kesin herkesin kafasında bu. Ben çünkü öyle mesela. Ben birine mesela yazıyorum. Ay ne kadar tatlısın. Ay doktor çıkmışsın. Okulu bitirmişsin. Aa okulun en güzel kızı sensin diyorum. Karşıdaki şey diyor. Ay Erkan abi yapma ya. İçinden de şey diyor. Bu Erkan abi var ya. Hep böyle övücü. Hep böyle seslisi. Var bunda bir şey. Var bunda var bir şey. Ben uzak durayım şundan gibi. Hep öyle oluyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Şimdi abartanlar en tehlikelisi. Seni bir övdü, ertesi gün iki övdü, ondan sonra üç övdü, dört övdü, üstüne bir de geldi yayını dinledi. Vay! Bak işte bak, burası sıkıntı. Bir kişi beni övüyorsa, hafta içi arıyorsa, mesaj atıyorsa, benim eski yayınlara gidip bakıyorsa, like atıyorsa ve bu pazarda geliyorsa, eyvah eyvah bak. Çaktırmadan bir dinleyiciden ne istediğimi de söylemiş oldum. Arkadaşlar evet, biz Zaylan Süren'in sonuna geldik. Öncelikle bugün Anneler Günü. Dinlediğiniz için de teşekkür ederim. Annelerimizin biliyorsun yani her günü bence Anneler Günü. Yani bizim hayatımızda en rahat olduğumuz, her şeyi istediğimiz gibi söylediğimiz, yani bizi gerçekten sevdiğine hiçbir şüphemiz olmadı. Annelerimize bugün gereken özeni bir ekstra daha gösterelim. Ne yapalım mesela? Annelerimizi bir üzmeyelim. 2. Çiçek alalım. 3. Gönlünü alalım. 4. O gün ne istiyorsa bu o gün bizden onu yapalım. Uzaktaki dinleyicilerimiz annelerini bir arasın, ağlatırsa olsun. İşte bir ellerini öpmeye gidenler gitsin öpsün. Bugün hovardalıkları durutalım. Sonuçta Anneler Günü senede bir kere oluyor ama şu bir gerçektir arkadaşlar. Annelerin elbette ki yeri bambaşka. Annelerimiz bizi bugüne kadar bugüne getirdi. Bizi güzel yetiştirdiler, sevdiler, asla bize kıyamadılar, bizi dövmediler, bizi üzmediler. Gerçek anlamda bizi biri seviyor mu? Acaba gerçek anlamda bizi biri övüyor mu diyorsanız işte o kesinlikle anneniz. Herkesten her şekilde bir noktada şüpheye düşebilirsiniz. Ama emin olun ki annelerinizden hiç asla ve asla şüpheye düşmezsiniz. Bu konudan netiz. Evet, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yine Türkiye saatiyle aynı saatte buluşmak üzere.